komisyon bakarken nerede dikkat bu şekilde nerede ipucunun taksiyonu sertlerdi tam olarak bir tarafa koydum. Rahata ki kalite sorundi onu bir tutarla unsurdan kadir ko ortaya durpayı unsurdan ayrı tutkanın prasumdi arzu rana diyorlar. Öteki lider sorun kampanya ayı bayan kopulay kısım. Ortaya bir rana kalanı buranın kontrastiydi. Murasma suçuna tersi koyduğu zaman duyucu olup kampanya kendilerine bilgiyince olup. Bu rajin ne parla

teknisyen enerji planı koşulmasıyla en dehaç kurbinali tar yedi dertindelik sözünlendi. Bunun ciddi dertlerden yok yetenli sözünden

0: sanmış adamın bir takım aşağı bir şekilde sonları. SMS belki sizinle ya. Herkese sonra da size bir uzamda bunu kaldı ya. Bir bayir bölümü yaptı. Bir bayir sene kadısın. Sıysa sonu bölüm. Tüm ustama için alıp kapatayım ben de böyle bir kurasa bir yaptı bölüm. Tüm saçıyı mı bana gidi? Hem de saçıyı mı yaptı? Haydi ya. SMS kısaltı. Bu hoş hoş kaldı kanı. Bu teri. Ondan sonra da çal. Böyle bir şey var değil ki sabunu. Hani adam sabunlar da olay. Kolonan sabunu da olsa bir tek yazıyla. Bir bakteri kankuyan sabunu şey var ayrıca.
1: E kolon, zaman adresi masalak mı sabunu? Bunu var ya da kalli tırtan alayı var ayrıca.
0: Hani biz neyin kesmemiz de seni kolon parası. Var mı kolon kolon kolon sabunu da para. Diyor ki kolon diyen bir sabunu para alayacak mı? Bir kolon diyen bir kontinu tanı. Sonu panika kokuyan da takip tek. Mühre sağ tek. Ola bir şey. Diyen bir kolon. Atıla diyen kolon seni. Bitlerle kapıdan bir yapıp. Bitlerle kapıdan bir yapıp. Bu var. Hiç bu tanı alıp sonu tanı sonu çıdı. Salçayı da tam var. Doğru saçı. Tamam. Ola bir şey. Ola bir şey. Ola bir şey. Ola bir şey. Ola bir şey. Diğeri parikalı vardı. Bravo, bir tane numaralı vardı. Yüzü kursa, parikalı paralıca.
1: Zaten bu konuda bari payro hava uri, ağzorla bir hızdan departmanda kosa bir pasla satınca.
0: Hayır, bu bir kut. Bu bir parikalı bu.
1: Ne yola bir kut. Ne yola
0: bir kut. Ne yola bir kut. İşte bu neden çıkıda sayılmayın. Ne yola bir kut. Ne yola bir kut. Ne yola bir kut. Ne yola bir kut. Kayın ötüncü. Dışarı yapınca, dışarı yüzyıl sistemi verirken, bari bir sonra sistemi verirken, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bir kutu bulacaksın, dışarı bir hani sana konulursa. Profak bir kutu alabilir, profak bir sonra provokari ve konulursa. Bari bu provokari kutu bulacaksın, bari bir çok soğuk kurar mısın, sorular mı, bari bu provokari mısın, bir arada bir mal, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu bulacaksın, bari bu bir kutu